0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Bursa Radio S.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Bursa Radio S.

0: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
0: Reklam. Radyo S.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
3: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
4: Mahmut'la namütenayi muhabbet.

0: yoksa Radyo F.
1: Sana geldiğim gibi bana gelmesen de.
2: 8-11 saatler.
1: Gelmeyim.
2: Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6 burası. Ve bu sabahtan daha mütenay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, 10'a kadar radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla salı sabahını paylaşacağız sizlerle. Dışarıda güzel bir hava var. Tam böyle insanı yakmayan, boğmayan, tatlı bir serinlikle güne başlıyoruz. Hatta başladık. Trafikte olanlara selam olsun, gazanız mübarek olsun. Özellikle İzmir yolundan Acemlere doğru gitmeye çalışanlar. Sıra meşeler, eğleniyor muyuz? Paşa Çiftliği. Ondan sonra Mudanya yolunda can hıraş bir şekilde ilerlemeye çalışanlar. Hepinize günaydın efendim. Gelin iki saati paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000. 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
0: Bursa Radyo S.

0: Evet, İzmir yolundan Gölük'le Kavşağı civarı oldukça yoğun şu dakikalarda üniversiteye kadar olan bölümde. Hemen hatırlatmaları geçelim sizlere. Devamında fena sayılmaz durum. Yer yer böyle bir hızınız düşüyor ama. Ateevler metro istasyonuna başlayan bir yoğunluk var. Acemler istikametinde Nilüfer metroya kadar devam ediyor. Karşılıklı olarak bu yoğunluk. Sonrasında Acemler'de yine trafik yoğun diyebiliriz. Şehir merkezi istikameti. Karşı yönde asıl Curcuna, Merinos'ta başlıyor. Merinos, Acemler arası oldukça yoğun sevgili dinleyenler, haberiniz olsun. Mudanya yoluna geldiğimiz zaman durum fena değil. Ta ki İhsaniye metroya yaklaşana kadar. İhsaniye metroya geldiğiniz andan itibaren şehir merkezi istikametinde kırmızı oklar sizleri bekliyor. Oklar sizi işaret ediyor. Ankara yolunda şu an için durum fena değil. Genel manzara bu şekilde. Benim görebildiğim yerlerde, göremediğim yerlerde sizler varsınız. O yüzden vereceğiniz bilgiler kıymetli. Günaydın Mahmut Bey, başlasın günümüz hayırlısıyla, saygılarımla demiş Aynur. Hoş geldin, günaydın. Nilüfer, çok seviyorum bu şarkısını, enerji dolu diyor. Sonrasında Alper efendim radyo dinliyormuş arabada. Annesiyle beraber bana selam söyle diyor, yüzünde vatan gülüşü. Neden diyecek olursanız Alper evi terk etmişti. Yani annesiyle babasına posta koymuştu. Ben gidiyorum dedi ve gitti. İşte dik duruş bu. Omurga bu. Boyun eğmedi. Son gerçi geri dönmüş galiba. Hadi bakalım tekrardan. Radyoları yeni açan herkese günaydın ve hoş geldiniz.
1: Bursa Radyo S. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yılların en güzel şarkılarından bir tanesi. Ayşen ve Yaşar söyledi efendim yeni düzenleme ile. Neredesin radyonuzdaydı. Toplum olarak dolandırılmayı seviyoruz. Hep söylüyoruz bu konuda.

Edirne'de büyü bozdurma dolandırıcılığı 260 bin lirasını kaybetti. büyü? Ne o, devam. Edirne'de büyü bozdurma vaadine inanan bir kişi, kendisinden para isteyen kişi veya kişilerin yönlendirmesiyle farklı IBAN hesaplarına, bir de farklı, 260 bin lira göndererek dolandırıldı. 259.995 5 TL nerede? Sosyal medyada görüyorlar linkleri, Facebook'ta özellikle. Mesela Instagram'da algoritma çok iyi çalışıyor bununla ilgili. Böyle bir enteresan bir, nasıl diyeyim, gönderi mesela okuyun. Bu şeyler falan var. Dur bakayım bir dakika. Şöyle yazsak çıkar mı karşımıza? Çok merak ediyorum. İşte kaydet değil de şey, ne oluyor bunlar? Mühürledim. Onlar falan var, böyle mühürledim şeyleri var. Dur bir dakika, şuradan denk gelirse bakacağım ya vallahi. Ha mesela abimiz yazıyor işte, şunu şöyle yap, bunu böyle yap. İşte hani şu güne kadar geri dönecek. Ondan sonra bir de yorumlara mühürledim de diyor mesela. Millet lapır lapır mühürledim yazıyor yoruma. Çok eğlenceli o kısım. Ben denk geldiği zaman okuyorum onu. Yani yorumları okuyorum. Mühürledim işte, şey aldım, kabul ettim. Ya bu da çok popüler bir şey. Bunu eğer yazmazsan yoruma, o tılsımdan faydalanamıyorsun. Yani mesela okudun, senden bir ritüel istiyor. Bir şey söyle, bir şey. Şunun üstüne su dök, bir şey yap, şu duayı oku diyor. Böyle yap diyor, şöyle yap. Gece yastığın altında koy. Gündüz ne bileyim yatakta yuvarlan. Ondan sonra git bir yere at, dök, yak, bir şeyler diyor. Bunları yapıyorsun, bir de bu gönderinin altına aldım, kabul ettim demen gerekiyor. Tılsım böyle, öbür türlü boş. Millet lapır lapır aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim diye diye ölüyor orada. Bir defa büyü zaten hani çok sıkıntılı bir şey. Ben büyünün varlığına inanırım. Ama şey, hani uzak durulması gereken bir şey. Tavsiyeye bak yalnız, uzak durun. Eğer bu tavsiyeyi beğendiyseniz bu gönderinin altına veya WhatsApp'tan bize aldım, kabul ettim diye yazın. Efendim, edinilen bilgiye göre Edirne'de meydana geliyor olay. İddiaya göre müşteki büyü bozdurma amacıyla kendisinden farklı tutarlarda para talep eden kişi veya kişilerin yönlendirmesi üzerine çeşitli IBAN hesaplarına birden fazla para transferi gerçekleştirdi. Bir defa insan şundan kıllanır zaten abi. Niye sürekli farklı hesaba para gönderiyorum ben? Hani büyünün tesiri nasılsa, nasıl bir büyü etkisi kaldıysa. Efendim 260 bin liraya yakın parasını kaybetti. Yapılan para transferlerinin toplamının 259.995 TL olduğu öğrenildi. Muhtemelen adamın son 300 bin lirası, son 260 bin lirası vardı. Bunun tamamını gönderirken işte artık banka falan para kesti. İşlem ücreti adı altında. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden müşteki nihayet dolandırıldığını fark ediyor. Parayı gönderdikten sonra, ama zaten bundan sonra fark ediyoruz biz. Edirne polisine başvurarak şikayetçi olmuş. Polis inceleme başlatmış. Olayla ilgili inceleme başlatılmış. Yani inşallah yakalanır. Temennimiz bu yönde tabii, ama şimdi bu yakalansa başkası oradan çıkacak. O da diyecek ki gel sende büyü var, ben bozayım bu büyüyü. Evet, ötekisi oradan başka bir yere çıkacak. Biz yine paraları kaptırmaya devam edeceğiz yani. Peki hakikaten bunu mesela yaptırdı, sormak lazım abi, büyü ne oldu? Bozuldu mu, hala devam kemi? Bence önemli bir detay da bu. 8.24 saatler Radyo S'te. Günaydın, kolay gelsin, hoş geldin Emin Senan. Günaydın, hoş bulduk, sen de hoş geldin. Yatakta yuvarlan kısmını yapsam olur mu diyor. Onu yaparım bak demiş. Diğerleri daha zor değil mi? Yok, onu ben uydurdum. Ama tabii yine şey, olur mu olur, sen bir yaz aldım, kabul ettim diye. O önemli bakın. Oradan etrafa verilen bir enerji var orada yani. Bak bakayım şurada mesela nedir? Yok, bakıyorum bu şeyler falan yok. Ha mesela bak, burada bir tane var. İşte şöyle yap, böyle yap, sabah kağıdı çıkar, küllerini rüzgara doğru üfle demiş. Heh.

0: kapısını açmaya niyet edenler. Bak çok da damardan gidiyor. Gönül kapısını açmaya niyet edenler de mühürlendi yazsın demiş abimiz. Oğlum ne yapıyorsun? Et mi mühürlüyorsun ya? Oo, çok uzaklardan Işıl. Günaydın, güzel bir gün diliyorum demiş. Avustralya'dan selamlar diyor. Selamlar olsun, günaydın. Orada nasıl şimdi havalar? Biz artık yavaş yavaş yazı bitiriyoruz galiba. Sizin tarafa doğru devrediyoruz yazı. İyi yerdesiniz vallahi be. Bak hep söylerim yani ben mesela hani yapı olarak yurt dışında yaşamaya çok elverişli bir bünye yok bende. Yakınlarda olmam gerekiyor ama mesela şeydir hani yok kardeşim ille de yurt dışında yaşayacaksın deseler. Tabii hiç gitmedim ama bu şey bir şey yani bir, mesela Avustralya'yı isterim. Tam zıttını söyleyeyim mesela Rusya olur. Yok o açıdan yani Rusya soğuğundan bak soğuğu mesela sevmem esasında yaz çocuğuyumdur. Yani yaz çocuğu da yani kış doğumluyum ama yazı severim. Ama böyle soğuğu yaşayacaksam da böyle hani adam gibi. Mesela Rusya olur. Şimdi öbür türlü olsa Ukrayna derdim oğlum. Oralar olur. Böyle şey bana cazip gelen yerler oralar. Ama dedim ki ben hani yurt dışı da zor. Şu yapay zeka güzelimizi bir dinleyelim efendim. Mebruriye'yi ondan sonra devam edelim.
1: Mahmut Uçakçan.

0: mebrurek mış gibi radyonuzdaydı.
1: Bir ateş düşmüş gibi sorarlarsa iyi.
0: Efendim 65 bin lira ödememek için ne arabanıza alkol koyun denmiş efendim. Oğlum, ondan sonra ehliyeti kaptırmayalım bak. Hayır o da yok, kullanmak anlamında söylemiyorum şimdi, kokusu mokusu. Arabaya binerken bile insan en azından mesela kolonya sürmekten bir çekiniyoruz. Yani karambole bir şey olur Allah korusun diye. Artık pahalı spreylere para harcamanıza gerek yok demiş. Uzmanlar sürücülerin hayatını kabusa çeviren o büyük sorunu çözmek için şaşırtıcı bir malzeme öneriyor. Ne malzeme, ne için bu ya? Hemen arabaya bir şişe alkol ya da kolonya koyun. Oo. Sonra bir çevirmeye girin, bir deneyin. Sonra bir de yazın sonuçları. 65 bin liraya varan ağır trafik cezalarından cebinizi koruyun demiş. Bunun sebebi ne? Niye tamam koyduk diyelim. Burada fotoğrafta da baya baya alkol koymuşlar. Onu sen oraya koy bak. Yani normal böyle kolonya değil. Bunlar başka bir şey koymuşlar fotoğrafta. Sen onu koy, o çevirmeye git bak. Pahalı kimyasallara ve buğu önleyici spreylere artık servet harcamanıza gerek yok. Uzmanlar sürücülerin özellikle kış aylarındaki en büyük kabusunu önlemek için bulunan şaşırtıcı bir çözüm öneriyor. Hemen aracınıza, hemen bak geç kalmadan, bir şişe alkol veya kolonya koyun. Görüşü engelleyen cam ihlallerinden kesilen, ha bu şeyde 6.549 liradan başlayıp duruma göre 65.499 liraya dev trafik cezalarından korunun diyor. Klimaya çalıştırsan. Cam buğu tuttu. Cam buğulandı. Özellikle artık hani havalar soğuduktan sonra daha çok karşımıza çıkar bu. Mesela klimayı açsan daha iyi değil mi? Yine sen bilirsin, tercih senin ama sanki klimada bu işi görür gibi geliyor bana. Camlara vurdun muydu? Aracınızda bitmek bilmeyen buğulanma sorunuyla mı uğraşıyorsunuz demiş. Otomotiv uzmanları pahalı temizlik ürünleri ya da kimyasal spreyler yerine şaşırtıcı bir malzemeyle bu soruna kesin çözüm getiriyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında artan cam buğulanması sadece sürüş konforunu bozmakla kalmıyor. Sürücü güvenliğini de ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Tabii göremiyorsun önünü. Ancak araçta uygulanacak pratik bir şişe alkol veya kolonya yöntemiyle hem nemin cama tutunmasını engelleyebilir hem de ceza yemekten kurtulabilirsiniz demiş. Kışın da mesela şey, böyle cam buz tuttuğu zaman özellikle dışarıda, orada mesela şey, oraya biraz kolonya sıkıyorsun, o da yani. Sprey kola pıs pıs pıs yapıyorsun böyle. Cam odarı, o da kısa sürede çözüyor. O sırada zaten içeriden de böyle bir yavaş yavaş ılık ılık cama doğru hava vurmaya başlıyor. Ne bileyim, bu kadar böyle detaya gerek var mı? Ben hala şey diyeyim yani, aç klimayı. Siz neler yapıyorsunuz efendim böyle cam buğulandığı zaman? Benim bildiğim en iyi yöntem o. En pratik yöntem o. Gerisini bilmem. Kazıma aletleriyle dakikalarca uğraşmak yerine, evet doğru, gerek yok onlara. Bir sprey şişesine doldurulan alkollü su veya kolonya karışımı camdaki buz tabakasına sıkıldığı an mucizevi bir etki gösteriyor. Evet, çok böyle mucizevi falan demeye gerek yok. Normal bir etken yani, standart alkol. Buzu orada dağıtıyor yani, bu kadar basit. Bu dışarısı için tabii ki. Hani kışın zaman zaman arabaya girişlerde falan sorun yaşarız. Ondan sonra ayaz gecelerde o cam buz tuttu mu? Sabah onu açması ayrı bir derttir. Hele bir de sabah erken çıkıyorsanız evden, o daha da büyük bir derttir. Onun çözülmesi falan filan. O sırada tabii ki müdahale etmeye gerek yok. Öyle buz kırıcılarla falan filan. Çekişle dalıyorsun cama. Gerek yok. Ya biraz bekleyeceksin. Arabanın içinde kalorifer falan açıp böyle klimayı cama doğru vurup. Ya da dediğimiz gibi yani biraz buz falan dök. Şey, buz diyorum ya, biraz kolonya falan sıkacağım ama o çözülür gider. Ve çok bu kadar böyle bir hani mucizevi bir şey demeye gerek yok. Bunu zaten biliyoruz biz. Bilmediğimiz bir şey değil. 8.34 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S 95.6 burası. Salı gününü paylaşıyoruz, salı sabahını paylaşıyoruz sizlerle. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Efendim bakınız, numerologlara göre doğum gününüz önceki hayatınızda nerede yaşadığınızı söylüyor demiş diye bir haber. Genelde de önceki yaşadığımız hayatlar hep çok iyi yerler oluyor. Yani daha çok böyle saray civarı. Hep böyle soylu bir aile oluyoruz değil mi? Yani genel bu reenkarnasyon hikayelerine bak, hepsinde yani büyük çoğunda bu vardır. Biri de demez ki ben dilenciydim, aşıktan öldüm. Yok abi, hepsi böyle şey, dük. Prenses falan filan böyle yani. Numeroloji uzmanlarına göre doğum tarihindeki rakamlar ruhun geçmişte hangi coğrafyada yaşadığına dair ipuçları veriyor. 1 ila 9 arasındaki sayılara dayanan özel hesaplama yöntemi, İtalya'dan Japonya'ya kadar pek çok ülkeyle olan ruhsal bağınızı ortaya çıkarıyor demiş. Ya benim ruhsal bağım şu olabilir eğer varsa. Datça olabilir bak. Datça Knidos. Bunu böyle şey değil, hani aman yarabbim gidip göreyim çok değil. Bak orası olabilir, bir de Bursa İznik mesela olabilir. Böyle, çünkü oralara gittiğim zaman ben biraz farklı hissediyorum. Hani muhtemelen ben oradan gelme. Daha önceki hayattan bahsediyoruz ama yani şimdi değil öyle. Hani oradan göçüp gelme değil yani. Nasıl hesaplıyoruz önce ona bakalım. Tamam, sayısal veriler falan, bunun hesaplaması olması gerekiyor. Yani tek haneye düşüreceğiz. Bak uzmanlara göre süreç, kişinin doğum günündeki rakamların tek haneli bir sayıya dönüştürülmesiyle hesaplanıyor. Al kalem kağıdı eline. Doğum günü tek haneli olanlar doğrudan o sayıyı kullanırken, çift haneli tarihlerde doğanların rakamları, tek sayı çift sayı mı? Çift hane diyorsun, tek hane diyorsun. Hesaplama sonucunda ulaşılan 1 ila 9 arasındaki her bir sayının belirli bir ülkeyi, kültürü ve ruhsal karakteri temsil ettiği ifade ediliyor. Tamam evladım, nasıl hesaplıyoruz? Yani doğum tarihindeki doğum günü tek haneli, bunu topluyor muyuz biz? Topladığımız zaman tek haneye dönmesi imkansız bizim. Zaten milattan önce doğmuş gibi bir şeyiz. Tamam hadi topladık diyelim. Bak birden dokuza kadar çıkacak. Onu yazmamış nasıl toplandığını. Özellikle bakıyorum şuradan. Hani böyle yan şey galiba, yan yana mı topluyoruz mesela, işte gün, ay, yıl yazıyorsun. Onları topluyorsun. Ondan sonra çıkan rakamı tekrar, yani şey, sayı sayı atıyorum mesela 1979 işte. Yaz oradan, doğum günün de var, öncesi de var mesela. Onları işte 1, 9, 7, 9 diye topluyorsun. Çıkan sonucu şimdi toplayamayacağım. Tekrardan tek haneye düşürerek, aman. Tamam neyse, bakın birse eğer Japonya'danmışsınız. Bak, geçmiş yaşamın disiplin, iç huzur ve geleneklerin hakim olduğu Japonya ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Eğer doğum sayın birse. Bu sayıya sahip kişilerin önceki hayatlarında savaşçı, zanaatkar veya şifacı olabileceği, günümüzde ise sadeliğe, minimalizme ve doğanın sessizliğine ilgi duyduğu belirtiliyor. Şimdi savaşçı olmuş adam geçmişte, yani biraz sakinlik ister. İki ise mesela İtalya çıkmış efendim. Sanat, estetik ve tutkunun ön planda olduğu İtalya'yı temsil ediyor iki. Üçe baktığımız zaman Hindistan. Hadi kısmen biraz daha kötü. Tam şey diyecektim bak, burada bile hep iyi yerler. Öğrenim, felsefe ve içsel gelişimin merkezi olan Hindistan'la ilişkilendiriliyor. Bu Hindistan'ın neresinden bahsediyorsun sen? Bizim gördüğümüz yerlerde rezillik diz boyu. Eğer dörtse Mısır çıkıyor efendim karşımıza. Mistik ritüellerin ve kadim bilgilerin simgesi olan Mısır'ı işaret ediyor. Dört sayısı çıkıyor zaten. Beş Brezilya, iyiymiş. Canlı ritimlerin, özgürlüğün ve kutlamaların diyarı Brezilya ile bağdaştırılıyor eğer 5 sayısı varsa. 5 sayısı çıkıyorsa. 6 çıktıysa Fransa. Bak, romantizm, aristokrasi ve estetiğin öne çıktığı Fransa'yı temsil ediyor. 7 sayısı İzlanda demiş. Yalnızlık, bağımsızlık ve el değmemiş doğanın hakim olduğu İzlanda ile tanımlanıyor. 8 Çin. Yine disiplin, mantık ve kadim bilginin adresi olan Çin isim geliyor. Eğer 9 çıkarsa Yunanistan. Felsefe, mitoloji ve yaratıcılığın beşiği antik Yunan dünyası inşaat ediyor. Peki bunların arasında Fas niye yok? İnsanın aklına bunlar geliyor. Güney Amerika mesela. Afrika ülkeleri. Güney Amerika dediğime bakma. Onlar mesela niye yok? Bak hep böyle yerler de şekil yerler.
Bir arada Hindistan belki hani biraz. Gerçi Hindistan'ın da iyi yerlerinden bahsetmiş anladığımız kadarıyla. Eğitim, kültür falan diyor. Ama genel olarak bak böyle hep iyi yerler yani. Mozambik yok mesela. Ne bileyim başka ne olabilir? Hani böyle daha hayatın zor olduğu. İşte ne bileyim mesela evet sıkıntılı Güney Amerika ülkeleri yok mesela. Meksika falan yok oralar bak. Hep böyle şey cool yerler. O yüzden işte bak bu samimi gelmiyor zaten. Nedir bu zaten bu geçmiş yaşam dedikleri mevzuda daha az önce söyledik. Hep böyle baktığın zaman geçmiş yaşam hep iyi yaşam. Ya şövalye oluyor bizimki. Ya işte efendime söylediğimiz gibi böyle prenses falan filan. Saraylı bir aile. Kimse de ben geçmiş yaşamımda abi baktım evet araştırdım inceledim ne çıktı fakirlikten ölmüşüm açlıktan diyen yok. Herkes böyle zengin soylu bir aileden geliyor yani. Böyle olduğu zaman da insan çok da ciddiye alamıyor açıkçası. 8.46 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Pazartesi salı sabahını paylaşıyoruz sizlere. Ben hala pazarda kaldım efendim. Bu arada bu 80'ler akımı uçtu gitti. Yapıyor musunuz? Fotoğrafı veriyorsunuz nedir o şeye? ChatGPT'ye. O sizi 80'lerde yapıyor. Bir taraftan onunla böyle mesajlar falan geliyor. Arada onlara bakıyorum. Hasan bu arada bir günaydınla başlar. Bir günaydınla başlar günlerin aydınlığı demiş. Hasan Bey yine çok güne romantik başlıyor. Bir tebessümle artar yüreklerin sıcaklığı, perdeler maviye açılır, umutlar tazelenir. Her yeni doğan güneşle birlikte sevgiler çoğalır. Bir günaydın, bir tebessüm, bir merhaba ile demiş efendim. Abi oluyor mu böyle? Yani oluyor mu derken şey derler, düşüyor mu? Yani böyle mesaj gönderdim şeye benden bahsetmiyorum ha. Böyle başka taraflara mesela. Anladın sen onu. Öyle olduğunda hani. Bak Senan yazmış diyor ki ben hissediyorum kesin prensestim. Evet yani o zaman keşke geçmiş hayatımızda kalsaydık hep beraber. Niye geldi ki bu hayata? Orada mis gibi bir yaşam. Acayip ortamlar. Geldik burada eve kapandık çıkamıyoruz vallahi. Ama mesela bende öyle oluyor işte bak. Kinidos'a gittiğim zaman. Mesela İznik de bende farklı bir şeydir. Nasıl derler? Bak, İznikli değilim. Hani gittiğim zaman böyle biraz daha farklı hissediyorum böyle. İznik merkezde ama. Hani biz böyle dağına falan gidiyoruz. Kamp yapmaya gidiyoruz falan ama değil o değil. Oralarda gezerken falan sanki. Hani biraz böyle bir kassalar biraz daha benle ilgili bir şey çıkacak gibi. Geçmiş hayatla ilgili. Aa bak bulduk seni deyip. Pekala. Bir Sibel Can ve APO dinleyelim efendim. Çok tatlı bir şarkı oldu bu. Ardından devam edelim. Mahmut Uçakçan.

0: Efendim, kargonuz teslim edilmedi mesajına sakın tıklamayın diyor. Sana ne? Benim mesajım, benim telefonum. Böyle şeyleri biz tıklamayı seviyoruz çünkü. Bak, saniyeler içinde tüm banka hesaplarını boşaltıyorlar demiş. Ama şöyle bir şey de var. Yani banka hesabını boşaltması yani genel böyle ortalamaya baktığımız zaman çok büyük bir şey ifade etmiyor. Çünkü banka hesapları zaten pek dolu değil bizde. Ama böyle arada kredi mredi çekerlerse sıkıntı işte. Son dönemde cep telefonlarına gelen kargonuz adres yetersizliği nedeniyle, bu son dönemde değil evladım, bu yıllardır geliyor, bu bilindik bir yöntem bu. Hani son dönemde diyorsun, bu yıllardır geliyor, kargonuz adres yetersizliği nedeniyle teslim edilemedi. İçerikli SMS'ler vatandaşları ağa düşüren dev bir dolandırıcı tuzağına dönüştü. Mesajdaki sahte bağlantıya tıklayan vatandaşların mobil bankacılık bilgileri saniyeler içinde ele geçiriliyor. Uzmanlar hesapların sıfırlanmasına yol açan bu tehlikeli yönteme karşı hayati uyarılarda bulundu. Yani çok hayati uyarıya gerek yok. Tıklama kardeşim. Birincisi zaten kargo, yani bir şey sipariş etmediysen kargo sana gelmez. Hani sipariş vermediysen kargo beklemenin bir mantığı yok. Ha, şey diyebilirsin, hani sürpriz müpriz falan filan bir şey diyebilirsin belki. Ama oradaki linke tıklama. Hangi kargo olduğunu yazıyorsa eğer, mesela bir şey diyelim ki bir kargo ismi yazıyor. Onu normal internet sitesine git, oradan bak. Bakacaksan eğer tabii ki. Yani zaten bu şey, baksan da bir şey çıkmaz da. Dolandırıcılar kargo bekleyen vatandaşların dikkatsizliğinden faydalanıyor. Telefonlara gönderilen sahte kargo takip linkleri üzerinden zararlı yazılımlar yüklenerek tüm banka hesapları boşaltılıyor. Adres güncelleme bahanesiyle küçük meblağlar talep eden şebeke, bak güncellerken abi 3-5 kuruş at da bir. Biz de bir şu adresi bir güncelleyelim, bir çay parası be. Hadi güzel abim. Adres güncelleme bahanesiyle küçük meblağlar talep eden şebeke kart bilgilerini kopyalayarak büyük vurgun yapıyor. Dikkat edilmesi gerekenler demiş. Dikkat edilmesi gereken tek bir şey var. Linke tıklamayacaksınız. Bak burada uzun uzun yazmışlar. Ya da tıkladıysan da bilgilerine girmeyeceksin. İşte kredi kartı bilgileri falan filan istiyorsa. Ondan sonra kimlik bilgileri istiyorsa bunlardan uzak duracaksın. Ondan sonra uzantıya bakacaksın. Genelde bunlarda bir de metinlerde hata oluyor. Yani bu yöntemle dolandırmaya çalışanlar pek bu şey kısmını beceremedi. Yani Türkçeyi doğru kullanma kısmını pek beceremedi açıkçası. Orada biraz çuvallıyorlar. Ona dikkat edin. Yani genelde hatalı yazım oluyor. Çünkü bir de hani yurt dışından daha çok geldiği için bu mesajlar. Öyle bir şey, eksikleri var bunların. Bunlara dikkat edeceksiniz yani. Eğer tıkladıysanız da hemen internet bağlantısını bir kesin. Çünkü oradan şey virüs de bulaşabilir. Bir şey indirdiyseniz eğer. Ya da mesela yanlışlıkla kaza bela hani bir şey girdin, bilgi girdin. Hemen bankayla iletişime geçeceksin. Kredi kartını iptal ettireceksin yani kısacası. Durum bu. Ama dediğimiz gibi bak zaten hiçbir kargo firması SMS yoluyla adres güncellemesi için sizden kredi kartı bilgisi veya para talep etmez diyor. Bunları da unutmamak lazım. Ama biz yine de bak ne olursa olsun bu yıllardan beri uygulanan yöntemlerden bir tanesidir. Hala da biz dolandırılmaya devam ediyoruz bu konuda yani. Belki önceden 10 kişiden 7'si dolandırılıyordu, şimdi 4 kişi ama yine var yani. O konuda başarılıyız biliyorsunuz. 8.55 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Işıl diyor ki Avustralya niye yok? Mesela ucu bucağı belirsiz yalnızlık, yerli bir hayat, uzaklık vesaire. Evet, Avustralya'da yok mesela. Ben az önce söylemiştim bak, hani ben Avustralya'da yaşamak isterdim diye. Boşluk hissi varsa diyor hep şehirli hayatı çıkıyor. Dağ bayır yayla çöl yok demiş. Ha bak, bu da enteresan. Boşluk hissi varsa. Hani böyle bir kendini bu şekildeyiz. Biraz da şey mi acaba, ispatlama, hani böyle kanıtlama mevzu mu? Hani kardeşim bak, bizim kökümüz zengin. Bizim geçmişte bir zenginlik var. Bugüne aktaramadık onu. Yani bu nesillere taşıyamadık ama geçmiş zamanlarda bu zenginliği doyasıya... Şatolarda ya, şatolarda ya. Ötesi mi var bunun yani? Seda günaydın Mahmut Bey, hoş geldiniz demiş. Günaydın. Vallahi sen hoş geldin. Biz ilk saatin sonuna geliyoruz artık. Cihan günaydın Mahmut Bey. Sabahları sesinizi duymayı özlemişiz diyor. Teşekkür ederim efendim. Şimdi sabaha geçtik. Evet, dün ilk programdı 8-10. Biz de artık hem Radyo S hem Az TV program saatlerini biraz ortak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Normalde daha önceden geçmeyi planlıyordum ama televizyonda da program olduğu için çok da fazla mesai olmasın diye. Bakalım önümüzdeki günlerde ben asıl saatime geçmek konusunda biraz ısrarlıyım. Asıl saatimiz 7-9'du biliyorsunuz. Hani millet işe geç gitmeye için uğraşır. Ben daha da erken gideyim diye. Erken kalkan yol alır. Belki hani önümüzdeki günlerde belki böyle bir düzenleme olabilir. Bunu çünkü cidden istiyorum. Hani böyle 8-10 da tabii kesiyor ama böyle bizim yine bizim saatimiz 7-9'du. İyiydi o. Efendim yeni saate merhaba diyeceğiz. Az sonra 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakçan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir ara devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Soner Arıca. 1997'ye gittik efendim. Sarhoş radyonuzdaydı. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şimdi zaman zaman böyle firar haberleri okuruz. İşte firari zanlı, işte şurada şu kadar saklanmış diye. Ne bileyim, dağ evinde yıllarca yaşamış, bulundu, yakalandı diye. Ondan sonra işte ülke değiştirirken yakalandı haberlerini okuruz. Ne bileyim, kılık değiştirdi falan filan. Kimlik değiştirdi falan filan. Bunlar zaten standart. Bunların hepsini okuruz, duyarız ama bu kadarı da arkadaş, yakalanmamak için cinsiyet değiştirdi. Ama işin acı tarafı bu, yakalandı. Firari hırsızın cinsiyet değiştirme oyunu tutmadı efendim. Bak, Samsun'da 2010 yılında işlenen, yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 28 Şubat 2018'den bu yana firari olan Tuğrul B. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu Kadıköy'de yakalandı. Firari şahsın tanınmamak için başvurduğu yöntem PES dedirtti. Yaklaşık 8 yıldır firari olan şahsın izini süren polis, Tuğrul Bey'in cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek. Bak, böyle şey, kılık değiştirerek falan değil, hani böyle bunları da gördük. Kadın kıyafeti giyip gezenler falan filan, yakalandı onlar. Bu komple. Hani neşter. Ay ay ay ay. Yaklaşık 8 yıldır firari olan şahsın izini süren polis, Tuğrul Bey'in cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olduğu ve yakalanmamak için kardeşine ait kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takiple Kadıköy'de bulunduğu belirlenen Tuğrul Bey operasyonla yakalandı. Şüpheli hakkında nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ayrıca başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması suçundan adli işlem başlatıldı. Peki bu şimdi hangi zaten hangi hapse konulacak yani daha doğrusu? Hani erkekler bölümüne mi, kadınlar mı? Ya da belki hani abimizin içinde vardı da hani hırsızı da arkadaş, madem aranıyoruz. Hani ben bunu zaten merak etmiştim. Bir de bu şekilde deneyelim. Bak, tekrar söylüyorum, böyle kılık değiştirme olarak falan değil. Sadece kız kardeşinin kimliğini kullanıyor. Onun dışında bildiğin ameliyat olarak cinsiyet değiştiriyor. Öyle şey falan, peruk falan değil yani. Fotoğraf da koymuşlar. Şimdi peki yakalandın. Eğer sırf yakalanmamak için bunu yaptıysan, hani böyle cinsel tercih değil de, hani yakalanmamak için bunu yaptıysan, şimdi ne olacak mesela? Yakalandın, tekrardan eskiye dönüş. Yani bilemiyorum. Onu işin uzmanına sormak lazım. Zaman zaman mesela böyle haberlerde denk gelmişliği var. Kadın oluyor. Ondan sonra sıkılıyor, ya ben yine bir erkek olayım deyip. Bu ne kadar iptal. Neyse, Allah akıl fikir versin. Yakalanmış. Bundan sonrasını artık kendisi düşünecek yani. Bunu düşünmeye de bayağı vakti olacak. 9-13 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Salı sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Abi merhaba, nerelerdesin sen ya? Özlemişiz vallahi, iyi yayınlar, selamlar demiş sevgili Gökhan. Buradayım. Ben buradayım da sabahta değildim. Biraz daha böyle yani, yine 10'da başlıyorduk sadece. Hoş geldin bu arada. Şeyden mutlu muymuş bari diyor. Vallahi bilemiyorum şimdi. Onunla ilgili bir şey yazmamışlar. Muhtemelen gazeteciler sorar bunu. Hani eğer bilmiyorum, o sırada denk geldiyse işte, hani beyefendi yakalanmamak için cinsiyet değiştirmişsiniz, pişman mısınız diye. Yani onunla ilgili ekstra bir detaydan bahsetmemişler. Devam ediyoruz efendim. Bir adet Mabel Matiz dinleyelim. Hemen ardından buradayız.

Salih Eylim radyonuzdaydı. Efendim. Hoppa. Dünyanın kaderini değiştirecek yaşlı nüfusu alarmı demiş. Niye karıştırıyorsunuz ya? Kardeşim, ne alıp veremediğiniz var bu yaşlılarla? Bak, hepimiz yaşlanıyoruz. Ben artık keyif alıyorum yani yaşlı nüfusunun artmasından. Demek ki insanlar ölmüyor. Siz niye, ne bu sıkıntı? Küresel yaşlı nüfusu tarihte ilk kez çocuk sayısını aştı. Çocuklar düşünsün efendim bunda yani. Bu durum dünya tarihinde ilk kez yaşanırken ilerleyen yıllarda yaşanacak senaryolar açıklandı denmiş. Dünya genelinde düşen doğurganlık oranları ve uzayan ortalama yaşam süresi küresel demografik yapıda tarihi bir kırılmaya yol açtı. Amerikan Nüfus Sayım Bürosu tarafından hazırlanan rapor 65 yaş ve üzerindeki bireylerin oranının insanlık tarihinde ilk kez 5 yaş ve altındaki çocukların oranını geride bıraktığını ortaya koydu. Uzmanlar 2 yaş grubu arasındaki bu makasın önümüzdeki yıllarda daha da açılacağını öngörüyor. Yani tabi buradaki mevzu hani yaşlı nüfusu artması demek hani artık daha geç ölüyor falan değil insanlar. Gençler yetişmiyor geriden. Bununla ilgili ve dünya zaman zaman uyarıda bulunuyor. Amerika'da işte bak araştırma yapılıyor. Mesela Avrupa biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde Fransa falan özellikle çalışma, yani çalışma derken teşvik. Genç nüfusun artmasındaki yapılacak çalışma belli. Yani o öyle yani. Mesela Japonya bu konuda çalışıyor biliyorsunuz. Japonya'da hatta devlet onaylı yani devletin yapmış olduğu uygulama var. Çöpçatanlık uygulaması. Yani bu gençler kendi aralarında tanışamıyor. Bari biz bir el atalım. Çocukları bir tanıştıralım hani evlensinler. Şey yapın, mutlu olsunlar falan filan diye. Ama olmuyor efendim. Bak geçtiğimiz günlerde başka bir şey daha vardı. Onu da anlatmıştık hatta.

0: 6'ya yükselmesi bekleniyor. Bu tablo günümüzde yaklaşık her 10 kişiden birini oluşturan yaşlı nüfusun ki artması temennisiyle. 100 yılın ortasına doğru her 5 kişiden birine karşılık geleceğini gösteriyor denmiş. Yani işsizlik, mişsizlik falan filan bir şeyler diyorlar zaman zaman, işte ekonomi mekonomi falan, ama vallahi arkadaş, şimdi yaş belli bir seviyeye ulaştıktan sonra bunu çok düşünmüyorsun. Yani şöyle düşünüyorsun, hani benden sonra tufan. Onu da onlar düşünsün. Şimdi gençler üremiyorsa ben ne yapacağım yani? Şimdi biz yaşamayalım mı? Dediğimiz gibi yani ülkeler çeşitli teşviklerde bulunuyor. Japonya'nınki bu konuda hakikaten en komik olanı. Giriyorsun resmi onaylı, yani kimlikle giriş yapıyorsun. Öyle şeyler falan değil. Tinder gibi falan değil yani öyle. Fake hesap açamıyorsun. Mesela bak o bizdeki şeyleri, o Tinder kullananlara falan. Hepsi acayip yakışıklı, acayip karizmatik, acayip böyle güzel çekici kadınlar var. Ulan diyorsun, bunların burada ne işi var? Yani bunlar bu kaldırımda yürüse karşı kaldırımdakiler lapır lapır düşecek. O derece çekici. Ama garibim hiç bulamıyor kimseyi. Orada sosyal medya, şimdi bu flört uygulamalarında sevgili bulmaya çalışıyor. Sonra bu şekilde düşünüyor, buna inanıyor. Abimiz gidiyor, ona hediyeler medyeler falan filan derken onunla konuştuğunu sanıyor. Artık günümüzde yapay zeka zaten videoya kadar değişti. Ondan sonra kredi falan çekiyor. Elde avuçta ne varsa gidiyor. Yaşlı nüfusu bu konuda mesela nasıl derler, telkin etmekte fayda var bence. Hani genç nüfusa fazla yaklaşma. Hani genç nüfusta evet, belki bu yaş oranının artmasından dolayı genç nüfusta işsizlik problemi olabilir. Ama sende de bankaya geri ödemelerde sıkıntı olabilir diye. Bu yaşlı grubu da bu şekilde uyarabiliriz esasında. Böyle bir kamu tanıtım filmleri falan da çekilebilir hatta. 9.22 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda, Radyo S95.6'da salı sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Bendeniz Mahmut Uçakcan, ona kadar buradayım. Şimdi program başında sevgili Alper'den bahsetmiştik. Alper sakin ol evladım. Şey diye evi terk etti reis, sonra ama anlaşmışlar diye. Anlaştınız mı? Bizim sevgili Canan'ın oğlu.
1: Uzlaşma pek sağlanamadı.
0: Sağlanamadı ama berabersiniz şu an.
1: Mecburen. Evladım ya.
0: Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor.
1: Peşimizde yine dolanıyor.
0: Evet, şu an stüdyoyu karıştırmaya başladı. Evladım girme oraya. Çekil oğlum, dokunma. Onlar bak, pahalı cihaz onlar.
1: Alper 9 yaşında ve evi terk etti Mahmut.
0: Evet, neden terk etmişti?
1: Mahmut denize gitmek istedik. Ailece mutlu.
0: Şöyle bak, mikrofonu ben açtım sana. Bir o da.
1: Ailece mutlu bir gün geçirmek istedik. Denize gitmek istedik pazar günü.
0: Süper.
1: Alper gitmek istemedi.
0: Hava da güzeldi.
1: Hava çok güzel. Hiç Eylül gibi değil. Ağustos'un tam ortası, inanılmaz sıcak bir hava görüntüsü var. Gitmek istemedi beyefendi. Evde tek başına durmak istemiş Alper 9 yaşında. Biz de dedik ki hep birlikte
0: peki,
1: bir gün
0: geçirelim.
1: Peki neden
0: gitmek istemedi? Bunun sebebi var mı? Yani hani o yok yere mi? Alper'cim sen de bu arada söz hakkı var sana da.
1: Kullanmak, bir önceki gittiğinde...
0: Cevap hakkını kullanmak istemiyor şu an.
1: İstemedi.
0: Şimdi neden? Pazar günü siz gitmek istediniz.
1: O da ailecek. Çünkü bir önceki gittiğinde Alper'i deniz anası ısırmıştı ve korktu.
0: Olur, böyle bir kazalar deniz
1: ve
0: kazaları olabilir.
1: Ufak bir rüzgar olunca Alper'in bize anlatması şu, kum fırtınası çıkmış.
0: Kum fırtınası.
1: Kum fırtınası.
0: Nerede bu yaşanıyor bu?
1: Erdek'te.
0: Evet.
1: Bu detaylar önemli.
0: Ama bu son dakika olarak zaten gündeme düşmüştü. Siz fark etmemişsiniz onda. Erdek'te kum fırtınası başladı diye.
1: Deniz anası ısırığı da hani öyle zehirli falan bir deniz anasından bahsetmiyoruz.
0: Siz öyle olduğunu düşünüyorsunuzdur.
1: Evet.
2: Canını çok acıttı ama.
0: Canını çok acıttı. Bak ben farkındaysan senden yanayım şu an.
1: Öyle. Sonra denize gitmek istemedi. Bizi terk edeceğini söyledi. Evet. Bizim çocuğumuz olmayacakmış. Biz denize gidiyoruz sabah, inanılmaz
0: yani çocukların
1: dramatik...
0: da böyle bir seçme seçilme hakkı olmalı.
1: Olmalı ama ailecek güzel bir gün geçirirdik be Mahmut.
0: Ne oldu peki? Tamam, o gün gelmek istemedi.
1: Arabadaydık. Ha. Israrla gelmek istemedi. Evi terk etmeye karar verdi. Artık babaannesinin çocuğu olacakmış.
0: Evet.
1: Biz de tamam dedik. Bu arada kardeşiyle vedalaştılar.
0: Baya baya.
1: Kardeşim dedi, seni çok özleyeceğim. Artık bu evde yaşamıyorum dedi.
0: Oo.
1: Bir oyuncağını ver, özleyince sana sarılırım.
0: Alper'in yaşını bir kez daha alalım.
1: Alper 9 yaşında.

0: Kardeşi de 5 yaşında. Kardeşi de sarıldı Ela. Abicim sensiz hayat nasıl olacak acaba? Mahmut biz eğlenmek için denize diye yola çıktık. Aile faciası yaşadık.
1: Kahrolmuşsunuz siz.
0: Dramatik bir gün geçirdik. Vedalaştılar. Gitti Alper. Evi terk etti babaannesine. Aradan bir 5 dakika geçti. Bir burun çekme sesi. Döndüm baktım Ela'ya. Ben Alper'siz ne yapacağım anne diye Ela ağlamaya
1: kardeş,
0: başladı.
1: Kardeş sevgisi başkadır.
0: Mahmut olan bize oluyor işte.
1: Peki ama tatile
0: gitti. Terk etti gerçekten. Babaannesinde kaldı dün gece
1: tamam,
0: ve bizi hiç aramamış.
1: Siz de mi gittiniz mi? Siz
0: biz
1: de gittiniz.
0: Gittik biz biraz
1: Ela
0: eğlendik.
1: Ela ne yaptı peki?
0: Ela da eğlendi tabii. Ela'ya dedim ki Alper'le mi babaannende durmak istersin? Denize mi geleceksin? Anne Alper'i çok özleyeceğim ama şnorkelim de yeniydi. Onu denemek istiyorum. Denize geleceğim dedi. İşin kötü yanı. Dün gece biz ailece buluştuk artık. Alper bir iki gece
1: arada
0: babaannede
1: buzların
0: kaldı.
1: Buzların erimesi adı
0: altında. Pek eridi diyemeyiz ama Ela ne demiş biliyor musun Alper'e? Alper sen evi terk edip gittiğinde annemle babamın kahkahayla güldüğünü gördüm.
1: Resmen satış.
2: Ben size çok daha iyi olduklarını demişti.
1: Ne demişti?
2: Ben size çok daha iyi olduklarını demişti.
0: Alper sen... siz çok daha iyiymişiz. Ela bir de gitmiş Alper'e bunu demiş.
1: Ela da ateşe benzinle gidiyor.
0: Gitti. Yandık kül olduk Mahmut. Aile faciası.
1: Evet bir aile faciası.
0: Evet,
1: ama
0: evet.
1: Böyle sanki hani tatlı sonla yani bir finale doğru sanki buzlar biraz erimiş
0: buzlar
1: gibi.
0: Buzlar dün gece erimeye yakın. Şimdi veli toplantısı var. Yapmadığı ödevlerini kontrol edecek öğretmeni. Orada.
1: Evet.
0: Öğretmen ödev kontrolüne çağırdı.
1: Daha erken değil mi o da ödev kontrolü için?
0: Oluyor böyle şeyler. Öğretmenimiz bir kaynaşalım tekrar. Yeni döneme evet. Başlayacağız. Bazı kitaplar boş.
1: Tabii şimdi burada evden gelecek tepkiler de olacak.
0: Şimdi fırtına öncesi sessizlik şu an. Hı-hı. Toplantıda neler olacak? Arkası yarın. Yarın bunları anlatacağız.
1: Peki bekliyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Adam evi terk etti ya. Efendim son yarım saate merhaba diyeceğiz biz de. Şöyle bir Ege dinleyelim. Ardından çok minik bir ara var. Ara sonrasında buradayız efendim. Ayrılmayın.
3: Bursa Radio F.

Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV. Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Şarkılarındandır efendim. Hülya Avşar'dan dinlerdik. Salih Bademci, Yürü Ya Kulum radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakalım neler var neler yok yine. Onlarla konuşurken iki kez düşünün demiş efendim. Küçük bir sözü günlerce aklından çıkaramayan dört burç diyor. Hani alınganlıktan dolayı mı yoksa hani hafıza zehir. Mesela hiç unutmuyor. Ondan dolayı ya da böyle kincilik olabilir mi efendim? Astroloji tutkunlarının merakla takip ettiği burç analizlerinde söylenen en ufak bir kelimeden bile anlam çıkaran, ama bu çok kötü ama, 4 alıngan burç belli oldu. Evet, unutmamak alınganlıkla alakalı. Hangi burçlar efendim alınganlar? Hem bakalım siz de takip edin, kendi burcunuz var mı yok mu? İlk sırada yengeçler, online mısınız? Bak, astroloji yorumlarında yengeç son derece hassas ve kırılgan yapısıyla öne çıkan burçların başında gösteriliyor. Zodyak içerisinde ailesine, sevdiklerine ve yakın çevresine güçlü bağlarla bağlanan yengeçler, kendilerine söylenen sözlerin altında her zaman farklı anlamlar arayabiliyor denmiş. Hani sen bir şey söylüyorsun ama bu bunu dedi ama bunu söylemek istedi diye. Hani çok da esasında zorlamamak lazım kendini yani. Tam onu söylediyse söyledi. Belki altında başka bir anlam yoktur. Yani alt metinleri ya, son zamanlarda çok popüler oldu bu. Hani belki söylenen sözün altında başka bir alt metin yoktur yani. İkinci burcumuza geçiyoruz. Hiç şaşırmadım. Balık burcu. Balık burcu zaten duygusal, biliyorsunuz. Hani sakin alınır yani. Balık burcu astroloji dünyasında yüksek empati gücü ve derin duygusal hassasiyetiyle ilişkilendiriliyor. Zodyak yorumlarında çevresindeki insanların anlık ruh halinden bile kolayca etkilendiği düşünülen balıklar, kendilerine yöneltilen en ufak bir sözü veya eleştiriyi uzun süre zihninde taşıyabiliyor. Sahip oldukları duygusal bakış açıları sıradan veya öylesine söylenmiş bir eleştiriyi bile olduğundan çok daha ağır hissetmelerine neden olabiliyor demiş. İkinci alıngan burç da balık oldu. Üçüncü sırada akrep burcu. Akrep burcunda da niye mesela böyle bir şey oluyor? Hani insanda otomatik olarak hani akrep burcunu görüp akrep. Bak, konu ne olursa olsun böyle enteresan bir şey var yani. Elektriği mi demek lazım, enerjisi. Astroloji yorumlarında akrep burcu dışarıdan son derece güçlü, duruş sahibi ve kontrollü görünse de aslında söylenen sözleri hiçbir zaman kolay unutmadığı düşünülen burçlardan biri olarak öne çıkıyor denmiş. Zodyak içerisinde güçlü sezgileriyle bilinen akrepler, karşısındaki kişinin konuşurken kullandığı ses tonuna, mimiklerine ve kelime seçimine fazlasıyla dikkat edebiliyor diyor. Kendinizi yoruyorsunuz, bırak ya. İsteyen istediği gibi konuşun aman. Ve son burç. Başaklar, online mısınız? Başaklar, kovaların efendim nasıl derler? Baş belaları. Bir kovayla ben kovayım. Hayatımın her alanında en yakınımda hep başaklar olmuştur. Şimdi başak simetri hastası, biliyorsunuz. Onlar için renk uyumu da çok önemli. Etraftaki duran şeylerin işte, ne bileyim yani, simetrik oluşu falan filan. Hani derli toplu düzenli. Biz kova, sülalemiz rahat. Hal böyle olunca sıkıntı oluyor. Astroloji yorumlarında Başak Burcu her zaman detaylara verdiği aşırı önem ve titizliğiyle biliniyor. Zodyak içindeki en analizci ve mükemmeliyetçi burçlardan biri olarak gösterilen Başaklar, günlük konuşmalardaki küçük detayları bile gözden kaçırmayabiliyor. Kendi iç dünyalarında duygusal yönlerini geri planda tutmaya çalışsalar da, özellikle kendilerine yönelik bir eleştiri karşısında söylenenleri zihinlerinde tekrar tekrar düşünebiliyorlar. İşte yapmayın, yoruyorsunuz kendinizi. Ne gerek var 3 günlük dünya? Yapılan bu derin analizler nedeniyle zaman zaman şaşırtıcı derecede alıngan bir tavır sergileyebiliyor denmiş. Evet, 4 burç bu efendim. Astrolojide en alıngan olan 4 burç. Yengeç, balık, akrep ve başak burcu. Eğer bu burçlardan birileri hani böyle çok yakın bir ilişki içerisindeyseniz, artık bu alınganlıklarına alışmanız gerekiyor diyelim. 9.40 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S 95.6 burası. Salı sabahını paylaşıyoruz sizlerle.
Pazartesiden sonra biraz daha böyle bir haftaya alıştığımız bir gündeyiz. Haftanın ritmine alıştığımız bir gündeyiz diyebiliriz. O sendromu dağıttık. Biraz daha normale döndük artık. Aylin, kolay gelsin. Mahmut Bey iş yerinden dinliyoruz sizi. Selamlar demiş. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Sonrasına bakalım buralara. Seda yine kolay gelsin, iyi günler diliyorum demiş. Teşekkür ederiz efendim. İyi günler sizlere de. Şimdi bir manifest dinleyelim. Manifest, hemen ardından kaldığımız yerden devam edelim.

0: radyonuzdaydı. Yalnız kal. Efendim, devam ediyoruz. Malum artık okul dönemi diyelim. Ailelerde yine çocuk telaşı, çocuklarda okul telaşı, öğretmenlerde öğrenci telaşı. Bu trafiği kadar etkileyen bir dönem, bir süreç. Artık yaza kadar devam edecek. Arada böyle bir kısa süreli tatiller, 15 tatili falan filan, onlar ayrı. Ve efendim bakanlık uyarıyor uykudan önce ekranı kısıtlayın diye. Bunu tabii ki esasında biliyoruz ama iş eyleme dönüştüğü zaman biraz sıkıntı yaşıyoruz çocuklar karşısında. Sağlık Bakanlığı yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine daha kolay uyum sağlaması için ailelere önemli önerilerde bulundu. Bakanlık tatil döneminde değişen düzen ve sorumluluklara yeniden dönmenin öğrenciler açısından zorlayıcı olabileceğini hem de nasıl. Yani bir taraftan okurken böyle kendi hani okul dönemimize dönüşümüzü özellikle ilkokulda daha çok bozuyordu bu yaz tatili bizi. Yaz tatilinin son haftası zaten hani pazar günü hüznü vardır. Pazar akşamı hüznü daha doğrusu. Çünkü pazartesi işe gidiyorsun falan filan. İlkokuldayken de böyle yaz tatilinin son haftasında bu hüzün geliyordu. Eyvah tatil bitti diye. Tatil de hep kısa sürüyor. Yani sanki daha dün tatile gittik gibi. Şu önerilerde bulunuyor efendim bakanlık. Çocukların yalnızca akademik başarısına değil ruh sağlığına da önem verin. Ekran kullanımını günlük yaşamı aksatmayacak şekilde sınırlandırın. Bu konuda aşırı kısıtlayıcı olmayın demişler. Kuralları çocuklarla birlikte aile içinde ve kademeli olarak belirleyin diyor. Ve tabii ki alternatifler de sunuluyor. Çocukları ekran başında geçirdiği sürenin azaltılmasıyla spor, müzik, sanat ve çeşitli hobiler gibi alternatif etkinliklere yönlendirin. Yemek sırasında ve ailece geçirilen zamanlarda ekran kullanmayın demiş. Hani hem çocuk kullanmasın hem de siz. Bizdeki en büyük yanılgılardan bir tanesi bu oluyor maalesef. Anne ve babanın elinde telefon. Sürekli telefon ellerde. Çocuk bilgisayar başına veya işte tablet karşısına falan geçeceği zaman oyun amaçlı. Hayır yasak. O da olmuyor yani. Tamam sen yasaklıyorsun ama çocuk zaten bunu senin elinde görüyor. Önce anne ve babaların bu kurala riayet etmeleri de gerekiyor açıkçası. Uykudan en az 30 ile 60 dakika önce ekran kullanımının bırakılması konusunda özen gösterin. Bu hem çocuklarda hem yetişkinlerde önemli. Efendim açıklamada elektronik cihazların yatak odasından çıkarılması önerildi. Çocuklarınızı diğer çocuklarla kıyaslama yapmayın denmiş. Sonuçta o sizin çocuğunuz. Kıyaslama yapmak çocuğu daha çok demoralize edecektir. Artık evet böyle bir süreç, okul süreci geldi. Hem çocuklara hem ebeveynlere hem eğitim camiasına hayırlı uğurlu olsun. Zorlu bir süreç olacak. İyi oynayan kazansın. Kazasız belasız bir dönem olsun. 9.46 oldu saatler. Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda. Radyo S95.6'da. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Salı sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Şöyle toparlanmadan önce bir yola bakacak olursak. Efendim İzmir yolunda yine kurtuluş sonrası diyelim. Görükle ve Uludağ Üniversitesi'ne kadar yoğunluk var. Kısmen yoğunluk var. Yoğun akıcı. Devamında Özdilek'te yoğunluk artmaya başlıyor. Beşevler metroya kadar bu yoğunluk sürüyor sevgili dinleyenler. İzmir yolundan gelmeye çalışanlar. Beşevler'de biraz nefes alıyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet metro istasyonuna tekrardan yoğunluk başlıyor. Ve bu yoğunlukla nereye kadar gidiyorsunuz? Sıra meşelere kadar gidiyorsunuz. Yer yer tabii ki yoğunluğun artacağını söyleyelim. Sıra meşelerden sonra biraz nefes alıyorsunuz. Kültür Park'la beraber yoğun akıcı olarak trafik devam ediyor. Yeni belediye hizmet binasına kadar diyebiliriz. Karşı yönde ise durum iyi. Hakikaten iyi. Şöyle bakıyorum nerelerde yoğunluk var. Acemler'de biraz klasik yoğunluğu görüyorsunuz. Sonrasında genel olarak akıcı. Sadece yine İzmir istikametinde de FSM metro istasyonuyla beraber yoğun akıcı trafik olmaya başlıyor. Küçük sanayiye kadar bu şekilde devam ediyor. Mudanya yolundaysa İhsaniye'ye geldiğiniz zaman, İhsaniye metroya geldiğiniz zaman şehir istikameti yönünde yoğunluğun arttığını söyleyebiliriz sizlere. Mudanya istikameti ise şu an için iyi durumda diyelim ve bir adet Nick Binler dinleyelim. Ardından da yavaş yavaş programı toparlayalım.
1: Bursa Radio S.

0: güzellik yap.
1: Çelik bir güzellik yap radyonuzdaydı. 9.55 oldu saatlerimiz. Gitme vakti geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Benim gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan. Sizleri yarın sabah saat 8'de yine burada Radyo Este Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
2: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzeli.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız. 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Bursa Radyo S. Thank you.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Bugün yine ne güzel şarkılar çalıyorsun diyenlere. Biraz 70'lere, biraz 80'lere, çokça 90'lara gideceğiz. Karma bir unutulmayanlar var. Barış Manço'dan önce Asım Aralman Sigaramın Dumanı'yla başladık. Ajda Pekkan'la Dile Kolay'la devam edeceğiz. 95.6 Radyo'dayız. Güne Bakan Unutulmayanlar'la başladı. Herkese merhaba, hoş geldiniz.

Unut demek dile kolay. Ateş düştüğü yeri yakar. Ajda'nın klasikleri arasında yer alan şarkılarından bir tanesiydi. Bu arada varsa kalbinizden gönlünüzden geçen şarkılar. Ya Tuncay şunu çalsa da dinlesek dediğiniz. Eskilere dair 70'ler, 80'ler, 90'lardan. Radyo esim WhatsApp hattı 0533 155 4000. 0533 155 4000. Bir yere kaydedin, not edin. Hatta telefonunuzun hafızasına şöyle bir yazın. WhatsApp'ımız ki isteklerinizi oradan anından gönderebilirsiniz. Ben de radyonun WhatsApp'ından gönderilen istekleri anında görebilirim. Bir istek şarkısıyla devam ediyoruz. Kayağın olsun da hangisi olursa olsun diyenlere 96 yılından şikayetim var. Kayağın.

0: hikayesim var. Daha önce Demet Sağroğlu tarafından da seslendirilmiş. Sonra da yine şarkının sahibinin sesi. Kaan bir de benden dinleyin demiş. Kayağan'ın yorumuyla çaldım ben de sizlere 96 yılından. Güzel, keyifli şarkıyı.
1: Şikayetim var.
0: Demet Sağroğlu'nu anmışken, ismini geçirmişken, uzun süre Kayağan'la çalıştı. Ona vokal yaptı, hatta Eurovision şarkı yarışmasında birlikte sahne alıp bizi temsil ettiler. Onun da ilk albümüdür, 94 yılından Kınalı Bebek. Albümün de en sevilen şarkılarından bir tanesidir. Arnavut Kaldırımı.
2: Bursa Radio S.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Böyle de güzel bir şarkı. Ezgi'nin günlüğü aşk biter mi? Bugün Mahmut'un isteğiyle geldi radyolara. Reklamların hemen ardından çaldım çünkü introsu böyle hemen başlayınca şarkının. Ezgi, Büşra ve Cem'e gönderdi sevgili Mahmut bu güzel şarkıyı. Yine tekrar hareketlenme zamanı derseniz. Canan Erçetin gelir radyolara. Gamsız hayatla.

Çayımın şekeri Ayna. Bu şarkıyı da Ezgi Cem Bey'e, Büşra'ya ve Mahmut Aydın'a armağan etti. Aynadan gönderdik çayımın şekerini. Şimdi 80'lerdeyiz Sezen Aksu'yla. Haydi gel benimle ol diyor.

Radyo Esti unutulmayanların sonunda önce Mazhar Fuat Özkan 1984 yılından Hatice için söyleyecek Ele Güne Karşı Yapayalnız bir MFÖ şarkısı. Ardından da İbrahim Bey için Edip Akbayram dinleyeceğiz. Hava nasıl oralarda? Sonra kısa bir reklam. Reklamlardan sonra yenilerle devam edeceğiz programa.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Yıldız Silve söz beste kendisine ait. Yeni şarkısı Sana Bir Şarkı. Yıllardır ürettiği zamansız eserlerle milyonların duygularına tercüman oldu. Bu kez adeta modern bir ozan gibi sesleniyor. Şiirsel derinliği yüksek sözleri ve etkileyici melodisiyle öne çıkıyor şarkı. Devrim Karaoğlu aranje yapmış. Aslında üretmeye, yazmaya, bestelemeye sürekli devam ediyor Yıldız Tilbe. Konserli de devam ediyorken. Ama bir albümde toplamıyor. Böyle yaptıkça, ürettikçe tek tek paylaşıyor bizlerle. Bu şarkı da yenilerinden. Sana Bir Şarkı ve Yıldız Tilbe. İkinci saati Yıldız Tilbe şarkısıyla açtıktan sonra Bir Aşkın Nur Yengi klasiği Oğuz Aksaç yorumuyla gelecek radyolara. Yazık.

sen sevmezsin Eda Baba. Farklı yeni şarkılar. Yıldız Tilbe, Oğuz Aksaç, Eda Baba'nın ardından onlar da yenileriyle buradalar. Üretmeye devam eden isimler arasında ikilem yeni şarkılarıdır. Eyvallah.

sebebi var kaybolurum gülüşünde bu saatten sonra. Geçemem senden, bana sorma kördüğüm. En sevilen şarkılarına bir tane daha eklediler. Biten bir ilişkinin ardından verilen en zor kararlardan birini anlatıyor. Geri dönmemeyi. Eyvallah. Şarkı çok sevmiş olmasına rağmen artık kendi yoluna gitmeyi seçen birinin hikayesi. Özlem ve kırgınlığın iç içe geçtiği, ayrılığın ardından gelen yalnızlığı ve silinmeyen hatıraları yalın ve doğrudan bir dille aktarıyor bizlere. Eyvallah, yalnızca bir ayrılık şarkısı olmasının ötesinde severken gitmeyi, geçmişi geride bırakmayı ve verilen kararları arkasında durmayı anlatan bir veda şarkısı. İkilimin yenisiydi. Sözler Özlem Akgüneş'e, bestesi Harun Çelik'e ait. İkilemle birlikteydik Eyvallah şarkısıyla. Ve şimdi bildiğimiz tanıdığımız bir Özcan Deniz yorumu. Ama Nazan Öncel, sözü bestesi. Yıllar yıllar öncesinden günümüze, sahibinin sesinden gelecek şimdi. Canım.

Bana çok keyifli geliyor böyle daha önce başkaları tarafından seslendirilen şarkıların. Özellikle sahiplerinin yorumlaması, yeniden düzenlemesi ve bizlere sunması. Az önce yanlış anlaşıldım diyerekten canımı sahibinin sesinden çaldık. Aslında yine bir Nazan Öncel şarkısıdır sözü bestesi. Ama Özcan Deniz yorumlamıştı bu şarkıyı da yıllar yıllar öncesi. Hangisi derseniz buyurun dinleyin. Özcan Deniz.

Türk pop müziğinde birbirinden özellikleriyle unutulmaz izler bırakan Eda Metin Özüki çiftinin efsaneleşen şarkıları bir projeyle yeniden hayat buluyor. Birbirinden başarılı oyuncular sürpriz yorumlarıyla büyük ilgi gören albümde ara ara bizlerle şarkılar paylaşılıyor ve bu kez sıra Enis Arıkan'da. İlk olarak 1992 yılında Gökmen'in sesiyle dinlediğimiz Kibariye'nin yorumuyla hala popülerliğini koruyan Lafım Olur. Bu kez Enis Arıkan'ın kendine has eğlenceli yorumuyla buluşuyor. Söz beste Eda Metin Özülkü. Kahkaha dolu bir hikayeyle bir video klibi de kaydedilmiş ki video klibi izletemiyor olsam da işte şarkısıyla şimdi radyonuzda Enis Arıkan ve Lafım Olur.

Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.

0: Umarız ama uyku yok. Gelden sonra güzel şarkılar yapmaya ve üretmeye devam ediyor. Onlara bir yenisini ekledi. O da uyku yok. Video klibi de var şarkının ki Murat Küçük yönetmenliğinde çekilmiş ama ben her zaman olduğu gibi yani video kliplerini izletemiyorum ama şarkılarını keyifle çalmaya devam ediyorum sizlere. Funda Arar'la devam ediyoruz. Onun da yeni albümünden, yeni şarkılarından Sarı Yazlar gelecek şimdi.
1: Bu yılda kalbinden asacaklarmış.

Dün programdan sonra Koru Park'ta Sinetek'te bir film seyrettim ki aman Allah. Geçen hafta vizyona giren filmlerden bir tanesi. Ama saatim hani bu filme uygundu. O yüzden bu filmi izlemek zorunda kaldım. Eli Roth'un filmin senaryosunu yazdığı, hem yönettiği hem de oynadığı film Dondurmacı. Amerika'nın küçük bir kasabasına geçiyor. Pastoral bir yaz. Gizemli bir dondurmacı geliyor kasabaya. Çocuklara ikramlarda dondurmalar hediye ediyor, bulunuyor. Başlangıçta zararsız bir jest gibi görünüyor bu durum ama kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşüyor. Dondurmaları yedikten sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay, kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst ediyor ve huzurlu kasabayı kaosa dönüştürüyor. Dondurmaları yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşüyor, çevrelerine saldırıyor. Hızla kontrolden çıkarken durum, yaşanan her yeni şiddet olayı ile birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de, ama ne çaresizlik, giderek artıyor. Filmin oyuncuları Aaron Millen, Benjamin Byron Davis ve Karen Clichy gibi isimler var. Eğer biraz farklı bir korku filmi izlemek istiyorsanız, biraz korkuyorsunuz, biraz tiksiniyorsunuz ama eğlenceli 2 saat geçiriyorsunuz, söyleyeyim. Filmin adı Dondurmacı, sinemalarda Cuma günü vizyona girdi. Şöyle bir bakıyorum ilk 5'e, Türkiye sinemalarında en fazla izlenen filmler arasında yok ama o rapor da gelecek ne zaman? İsmi Sinan'ın hemen ardından. O da bizlere bir Ajda Pekkan klasiği seslendirecek. Şehrazat'ın sözü bestesiyle yazık olur diyecek.

Ve Türkiye sinemalarında da yine Örümcek Adam yepyeni bir gün, The Odyssey ile birlikte bu yazı kurtaran iki yapım oldu. Gösterimdeki 6. hafta sonunda 37.965 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye liderlik serisini sürdürmüş bu haftada. Ve film Türkiye sinemalarında toplamda şimdiye kadar 2.561.920 seyirciye ulaşmış durumda. Ama dün sinemadaki arkadaşlarla konuştuktan sonra dedi ki izlemeyen kalmadı. Hatta bazı kişiler gelip ikinci kez, üçüncü kez izleyenler varmış, izliyorlarmış. Gösterime herhalde 1-2 hafta daha devam eden, ondan sonra da artık yavaş yavaş geriye doğru düşer gibi geliyor bizlere. Örümcek Adam yepyeni bir gün.

demiştik, bir numarada Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün Var dedik. The Odyssey 27.898 seyirciyle ikinci basamaktaki yerini korumuş bu hafta. Haftanın önüne çıkan yeni filmi Fall 2 Ölümcül Tırmanış 25.314 seyirciyle açılışını 3. sırada gerçekleştirdi. Bu hafta Türkiye Box Office listesinde. 2022 yılının sürpriz filmlerinden bir tanesiydi Fall. Ve izleyicileri radyo kulesinin tepesinde nefessiz bırakan hayatta kalma gerilimi ikinci bölümüyle Ölümcül Tırmanış'la devam ediyor. İlk filmin yönetmeni Scatman bu kez yapımcı koltuğuna oturmuş. Yönetmenliğini ise Testere ve Kader filmleriyle tanınan Michael ve Peter Spirik kardeşler üstlenmiş. Oyuncular Arsima Thomas, Harriet Slayton, Tom Brittany ve Jordan Coleman. Yeni filmde hikaye bu kez Tayland'ın egzotik ancak tehlikeli coğrafyasına taşınıyor. İlk filmdeki trajedinin ardından toparlanmaya çalışan Jax ve arkadaşı Luz, Tayland'da bir dağa tırmanmak üzere yola çıkıyorlar. Ve başlarına yine neler geliyor bu filmde izliyorsunuz, görüyorsunuz. Aslında dün niyetim bu filmi izlemek için sinemaya gitmekti ama sinemaya gidince baktım ki seanslar tutmuyor. Öyle olunca bu filmi daha sonraya bıraktım. Henüz ben de izlemedim. 25.314 kişi izlemiş. Cuma, cumartesi, pazar yani hafta sonunda Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmini açılış hafta sonunda.

Ruhlar Bölgesi aramızdalar. Üçüncü hafta sonunda 11.656 seyirciyle dördüncü basamakta kendine yer bulurken 25. yılına özel tekrardan gösterime ikinci haftasında giren Harry Potter ve Felsefe Taşı 8.011 seyirciyle ilk beşi tamamlayan yapım olmuş. Harry Potter biliyorsunuz 25 yıl önce gösterime girdiğinde çok ilgi görmüş. Tabii ki sürekli devam filmleri çekilmiş. Tüm kitaplar filmleştirilmişti. Ve 25 yıl sonra tekrar ilk film gösterime girdi geçtiğimiz hafta sonu. Vallahi bravo. Belki yeniden sinemada izlemek isteyenler oldu. Ya da çocuklarını ilk filmi sinema deneyimiyle tanıştırmak istediler anneler, babalar ya da abiler, ablalar. Harry Potter serisiyle. 6 numarada Azem Altı Mühür var. Yerli korku filmi Cuma vizyona girmiş. 7.313 kişi izlemiş. 7 numarada Ted'in Sihirli Lambası adlı animasyon film. 8'de ise yerli yapım Çılgın Böcekler. 9'da La La Land ki bu film de tam 10 yıl sonra tekrar vizyona girdi. 10 numarada ise Paw Patrol Dino filmi yine yer alıyor. En fazla izlenenler de Türkiye sinemalarında ilk 10'da.

besleniyor, üretiyor. Batu Çaldıran bu arada düzenlemiş şarkısını. Serdar Ortaç'ın yeni yepyenisiydi Canavarlar. Her daim 90'lar zaten. Hangi şarkısı olursa olsun, yeni de çıkarsa, eski de olsa hep o 90'lar tadı var Serdar Ortaç şarkılarında. Bugünkü programın son şarkısıdır. Mabel Matiz'den gelir Haleylim. Ve bu şarkıyla bugünlük bitiriyoruz Güne Bakın'ı. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle. İyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Sevgiyle kalın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam.
1: Radyo S.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Bursa Radio S.

Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV. Reklam.

Bursa Radyo S. Şişelere vurdum, hazır ola durdum.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda. Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Reklam. Radyo
1: S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız. 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir? 1-1-2
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ve hoşça kalın diyoruz. Sevgiler.
1: Bursa Radio F.

0: unutulacak kadın mısın?
1: Bursa Radio F.

olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu?

alıştılar eve. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?